0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

sevmenin cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin acısını.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo
2: sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Bazen 80'ler.
5: Oturmuşum.
6: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
7: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Zeynep Cizdar'la 1997 yılına gittik. Yolun Açık Ola albümündeyiz. Sırada Mor ve Ötesi var. Grubun 4. albümü Dünya Yalan Söylüyor'dan nefis bir şarkı seçtim sizler için. Aşk içinde.

Tekin'den çok keyifli bir Barış Manço coverı Kara Sevda. Retro devam ediyor. Seden Gürel'in Hesaplaşma albümüne gidiyoruz. Söz müzik Sezen Aksu'ya ait. Keyif.

0: Telefonu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
4: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
7: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar.

Toprak. Özlediğimiz isimlerden bir tanesi ve unutulmaz şarkısı Başıma Bela Mısın Kader sonrasında Sezen Aksu'dan

Erdener acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah.

0: döner, acayipsin.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah yanar döner, acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
2: Bir Sezen Aksu şarkısı 1998'de yeniden yapılan versiyonunda şıkıdım olarak geçer şarkını da aynı zamanda. Birazcık tempomuzu düşürelim. 2000'lerin başına gidiyoruz. Burcu Güneş, Aşk Yarası bizimle. Birazdan hoşça kal deme zamanı.

Yenifer de yorumlamıştı bu şarkıyı. Gerçekten muhteşem bir yorum. Kapanış şarkımız da yine bu kadar eski bir şarkı aslında. Yaşar bir günah gibi diyecek. Hoşça kalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz sahasında Osman Gazi Yüzer üretim platformunun göreve başlamasıyla ikinci fazın tamamlanacağını belirterek, ikinci fazda bir 10 milyon metreküp daha, yani bir 4 milyon hanenin ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu Yüzer üretim platformunda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızda sağlamış olacağız. Bu Yüzer üretim platformunun yıllık 3,5 milyar dolarlık ekonomimize bir katkısı olacak dedi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararlarına göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken boşalan başkan yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar getirildi. Ayrıca karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çok sayıda il emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KADEM ve Turkcell İşbirliği ile hayata geçirilecek kadınlar için yapay zeka ve dijital güçlenme eğitim programı kapsamında kadınlara yapay zeka, dijital güvenlik, dijital ebeveynlik ve akıllı ev yönetimi gibi alanlarda eğitim verilecek. Program ilk aşamada 7 pilot ilde başlayacak ve 81 ilde yaygınlaştırılacak. Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında ise 460 milyon 73.080 lira para trafiğinin tespit edildiği bildirildi. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Bugün 18 Eylül Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de araç sayısı 1 milyona yaklaştı. Mersin'de Ağustos ayında 3.424 adet taşıtın trafiğe yeni kayıt yaptırması ile kentteki araç sayısı 924.540 adete ulaştı. Mersin bu rakamla Türkiye genelinde 8. sırada yer aldı. Mersin'de motosiklet kullanımı artmaya devam ediyor. Son verilere göre Mersin'de yer alan araçların 401.646 adedi otomobil, 276.481 adedi ise motosikletten oluştu. Lojistik ve ticaret alanında söz sahibi olan Mersin'de 39.275 adet kamyonetle 44.708 adet kamyon var. Mersin'de plastik ambalaj dükkanında uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı. Operasyonda 298.182 adet dolu sentetik eczacı hapı, 618.663 boş kapsül, 17 kilo 762 gram sentetik eczacı ham maddesiyle üretimde kullanılan iki basma makinası ve aparatları ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Mersin'e yurt dışından gelen gemiye yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1,5 milyar lira piyasa değeri olan 350 kilogram kokainle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 8 kişi tutuklandı. Mersin'in merkez Toroslar, Mezitli ve Akdeniz ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda 106 kök Hint keneviri ile 23 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, binalarda yenilenebilir enerji sistemlerinin yalnızca proje üzerinde gösterilmesinin yeterli olmadığını belirtti. Mersin İl Milli Eğitim Komisyonu yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla gerçekleştirdiği toplantıda eğitim süreçlerinden sınav sonuçlarına, devamsızlıktan okul güvenliğine kadar birçok konuyu değerlendirdi. Mersin'de tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik yaş meyve sebze toptancı halleri girişinde yürütülecek pestisit denetimleri kapsamında Mersin pilot il olarak belirlendi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş mahalle ziyaretlerine devam ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, talepleri dinledi. Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin üst düzey yöneticilerini makamlarında ziyaret ederek temaslarda bulundu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Mersin'in de içinde bulunduğu 47 ilde 405 arsayı açık arttırmayla satacak. Karpitin bozukluklarında yeni nesil tedavi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başarıyla uygulandı. Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün organize ettiği eğitim seminerinde yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okullara güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla okul servis araçlarına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla aralarında 27 ildeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Mersin'de de orman dışına çıkarılacak alanlar Erdemli, Mut, Silifke ve Yenişehir ilçelerinde yer alıyor. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerinde denetimleri sıklaştırırken son tüketim tarihi geçmiş ürün bulunan bir kantine idari para cezası uygulandı. Erdemli'nin Güzeloluk mahallesinde 15.254 dekarlık alanda yürütülen mera ıslah ve amenajman projesi kapsamında bu yılki çalışmalar tamamlandı. İsveç'te düzenlenen Down sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda 66 kilogramda mücadele ederek dünya şampiyonu olan Down sendromlu milli sporcu Musa Alan, Mersin Valisi Atilla Toros'u makamında ziyaret etti.
0: Hava durumu.
3: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 23, en yüksek 27 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 14 kilometre hızla esecek.
4: Uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
6: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
7: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
6: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
7: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
6: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
8: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
9: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
10: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
11: Her nesil.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya. Fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
2: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette.

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülcüne Gülle.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Herkese merhabalar. Güzel bir cuma günü. Takvimde Eylül'ün 18'ini göstermekte. Eylül Günegül'le de birlikteliğimiz başlıyor her zaman olduğu gibi yine. Hoş geldiniz.
2: Lafını balla bölüyorum. Elini verme gidiyorum.

0: yaşını aştı.
1: Ay. Genelde böyle alarmdan dakikalar önce sanki hissetmişçesine uyanmamızın bir sebebi olduğunu biliyor muydunuz? Aslında vücudumuzun biyolojik saati bu durumu açıklıyor. İlk olarak bunu anlatmak istiyorum size. Beynimiz bizi alarma ihtiyaç duymadan uyandıracak şekilde çalışan bir mekanizmaya sahip. Bu fenomenin ardında karmaşık bir bilim var aslında. Detaylarından da bahsedeyim istiyorum ama arada iki güzel şarkı dinlemeye ne dersiniz? Birlikteyiz hemen sonrasında.

0: güle güle, gül güle güle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
7: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
9: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale...
10: 671-1199 0555-671-1199
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
1: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
4: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.

0: Sevdim ben seni.
1: Alarmdan dakikalar önce sanki hissetmişçesine uyanmamızın bir sebebi var demiştim. Beynimizin ortasında bulunan bir sinir ağı aslında vücudumuzun biyolojik saatini yönetiyor. İşte bu sinir ağı kan basıncımızı, vücut sıcaklığımızı ve en önemlisi zaman algımızı da kontrol ediyor. Bu sihirli beyin saati uyku ve uyanıklık döngümüzü de düzenliyor. Her gün aynı saatte yatıp kalktığımızda bu sinir ağı rutine alışıyor ve bizi tam da zamanında uyandırmak için biyolojik süreçleri tetikliyor. Uyku uyanıklık döngümüzü düzenleyen bir diğer önemli oyuncu da PER adı verilen bir protein. Bu protein gün boyunca seviyesini hem arttırıyor hem azaltıyor. Akşam saatlerine geldiğimizde zirveye ulaşırken gece aslında en düşük seviyesine geriliyor. PER proteinin düşük seviyeleri kan basıncımızı düşürerek bizi uykulu hale getiriyor. Ama ilginç olan sabah yaklaşırken bu proteinin seviyesinin tekrar yükselmesi ve kortizol gibi stres hormonlarının salgılanmasını tetiklemesi. Bu süreç vücudumuzun alarm çalmadan hemen önce uyanmasını sağlıyor. Böylece hani alarmın yarattığı o şoktan kaçınmış oluyoruz. Tabii tutarlı bir uyku düzeniniz varsa ama eğer böyle her sabah alarmınız çalmadan birkaç dakika önce uyanıyorsanız, bunun bir diğer sebebi de vücudumuzun alarm sesiyle uyanma stresinden korunmaya çalışması. Bilim insanlarına göre alarmın ani çalması vücutta stres yaratabiliyor. Ama tabii vücudunuz bu stresi önlemek için PER seviyelerini önceden arttırıyor ve sizi yavaş yavaş uyandırıyor. İşte bu nedenle düzenli bir uyku saati belirlemek sadece sağlığımız için değil, bu erken uyanma fenomeni için de kritik bir önem taşıyor. Bilmiyorum.

0: Tarih boyunca insanları etkileyen hastalıklardan bahsedeyim mi biraz da size? Salgınlar biliyorsunuz tarihin her döneminde insan yaşamını derinden etkilemişler. Hastalıklarsa toplumların kaderini değiştirmişler. Özellikle deri üzerinde etkili olan hastalıklar geçmişten günümüze büyük salgınlara sebep olmuş. Zaman zaman kontrol altına alınmaları da zor olmuş. Maymun çiçeği gibi mesela modern dönemde yeniden gündeme gelen hastalıklar, tarihte çiçek hastalığı, kızamık, tifo gibi deri döküntüleriyle seyreden diğer hastalıkları da hatırlatıyor bize. Peki bu tür hastalıklar insanları nasıl etkilemiş ve hangi dönemlerde ortaya çıkmış derseniz, tabii ki buna verilecek cevaplarım var. Mesela dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne neden olan çiçek hastalığından bahsedeyim size. Başlangıçta çiçek hastalığı için ilk genetik kanıt 1600'leri işaret etse de 2020'de Viking çağı iskeletlerinden virüsün en az 1000 yıl öncesine ait olduğu doğrulandı. Ama en sonunda bazı tarihçiler çiçek hastalığının daha da eskiye dayandığını belirterek durumun Mısır firavunu 5. Ramses'in mumyasında çiçek hastalığına dair lezyonlar tespit edilmesine kadar götürmüştü. Çiçek hastalığı tarihte biliyorsunuz milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuş olsa da 20. yüzyılın sonlarında aşıyla tamamen ortadan kaldırılmış bir hastalık. Su çiçeğinden de bahsedeceğim size ama şarkıların hemen sonrasında.
1: Ben

Gül Günegül'le de bugün tarih boyunca insanları etkileyen hastalıkları konuşuyoruz. Sırada su çiçeği var. Bilinen en eski kullanımı 17. yüzyıla kadar uzanıyor. Ama bu ismi nasıl aldığı çok da belli değil. Çocuklarda sık görülen su çiçeği ateş ve kaşıntılı döküntülerle kendini gösterir. 16. yüzyılda Avrupa'da tanımlanmış olan su çiçeği aynı zamanda zona hastalığına da neden olabilir diyor uzmanlar. Yine insanlık tarihinin karşılaştığı en bulaşıcı hastalıklardan bir tanesidir kızamık. Fars hekimi ve bilgin Muhammed Zakariya Razi tarafından tanımlanıyor. 16. yüzyılda küresel keşif arttıkça yaygınlaşmaya başlıyor. Kızamık çocukları en çok etkileyen viral hastalıklardan biri olmakla birlikte ciddi döküntülere ve yüksek ateşe neden olmuş tarihte. 1757'de İskoç doktor Francison kızamığa bir patojenin neden olduğunu keşfediyor ve 1954'ten itibaren de Thomas Peebles ve John Anders kızamığa karşı ilk aşının oluşturulmasını sağlıyor.

0: güne güne, gül güne güne.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz sahasında Osman Gazi Yüzer üretim platformunun göreve başlamasıyla ikinci fazın tamamlanacağını belirterek, ikinci fazda 1.10 milyon metreküp daha, yani 1.4 milyon hanenin ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu Yüzer üretim platformunda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızla sağlamış olacağız. Bu Yüzer üretim platformunun yıllık 3.5 milyar dolarlık ekonomimize bir katkısı olacak dedi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararlarına göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken boşalan başkan yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar getirildi. Ayrıca karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çok sayıda il emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KADEM ve Türksel İşbirliği ile hayata geçirilecek kadınlar için yapay zeka ve dijital güçlenme eğitim programı kapsamında kadınlara yapay zeka, dijital güvenlik, dijital ebeveynlik ve akıllı ev yönetimi gibi alanlarda eğitim verilecek. Program ilk aşamada 7 pilot ilde başlayacak ve 81 ilde yaygınlaştırılacak. Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında ise 460 milyon 73 bin 80 lira para trafiğinin tespit edildiği bildirildi.
3: Spor.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş. Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber 1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
10: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
11: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
10: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
11: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
10: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
11: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
10: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
12: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
13: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
14: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
10: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
15: Ergül her mesele.
16: Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
17: Arkadaş kundura.
18: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
17: Arkadaş kundura.
19: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
17: Arkadaş kundura.
20: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
21: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
22: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
21: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
23: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleri ile kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
24: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
25: Reklamlar sona erdi.
26: Radyo Ülke.
27: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
26: Radyo Ülke.

Gül Günegül'le de bugün tarih boyunca insanları etkileyen hastalıkları konuşuyoruz. Sırada Frengi var. İlk büyük salgın 1490'ların sonunda Avrupa'da meydana geliyor. Christoph Kolomb'un denizcilerinin ve askerlerinin 1492'de döndüklerinde cinsel yolla bulaşan Frengi'yi Avrupa'ya getirip getirmediği hala tartışmalı bir konudur, bilirsiniz muhtemelen. Bir Frengi salgınına yönelik ilk yazılı kayıtlarsa Fransız işgali sırasında Napoli'de kaleme alınmış. Hemen araya veba salgınını da sıkıştıralım. Veba cilt hastalığı olarak değil, sistematik bir enfeksiyon olarak sınıflandırılıyor. Tarihteki bazı veba salgınları şu şekilde, mesela milattan sonra 165 ile 180 yılları arasında Roma İmparatorluğu'nda yaşanıyor. Günde 2000 kişinin ölümüne neden olduğunu kaynaklar bize söylüyor. Justinian vebası var. 541 yılında Konstantinopolis'te İmparator Justinian döneminde etkili olan bir veba bu. İlk olarak Avrupa'da başlayan salgın, Konstantinopolis'in tüm giriş çıkışlarının kapatılmasına rağmen askeri birliklerin şehre getirdiği malzemeler arasında yer alan fareler yoluyla girdiğini söylüyor bize. Orta Çağ'da yine 1347 ve 1351 yılları arasında Avrupa'yı kasıp kavuran kara ölüm salgını var. Yaklaşık 75 ila 200 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olduğunu biliyoruz biz bugün. Veba salgınları bu arada yalnızca Orta Çağ'la sınırlı kalmamış elbette. 17. yüzyılın sonlarına kadar da devam ediyor. Çin, Hindistan ve Orta Doğu gibi farklı bölgelerde de büyük salgınlara yol açan veba, aşı ve hijyen önlemleriyle modern çağda kontrol altına alınabilmiş durumda. Akıp

güzel şarkıların sonrasında birlikteyiz. Gülgüne Gül'le de tarih boyunca insanları etkileyen hastalıkları konuşuyoruz. Sırada cüzzam var. Tarihi kayıtlarda cüzzamın en eski izlerine Mısır, Yunan, Roma, Hindistan, sonra Çin, Afrika ve Orta Çağ Avrupa'sında rastlandığını söyleyebilirim. Cüzzam Orta Çağ'da özellikle Avrupa'da korkulan ve dışlanan bir hastalık olarak algılanmasının yanında hasta olanlar toplumdan uzaklaştırılıyor biliyorsunuz. Yine Avrupa cüzzamın tedavisini bulmak için çabalarken aynı zamanda bu hastalığı taşıyan kişiler için cüzzam evleri de inşa ediliyor. Günümüzün yeni tehditlerinden bir tanesi maymun çiçeğini de hemen anlatmak isterim. Geçmişte insanları dehşete düşüren çiçek ve kızamık gibi deri hastalıkları aslında tarihin sayfalarına gömülse de günümüz dünyası yeni bir tehditle karşı karşıya biliyorsunuz. Maymun çiçeği ilk kez 1970 yılında insanlarda görülen bu hastalık çiçek hastalığına benzer deri lezyonlarına yol açmakla birlikte sadece Afrika'da değil dünyanın dört bir yanında da dikkat çekmişti. Geçmişi incelediğimizde aslında yeni salgınlar her zaman tetikte olmamız gerektiğini bize hatırlatıyor gibi değil mi?

güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine. Eski zamanlarda insanların yalnızca zenginlerin yakalandıklarını sandıkları ilginç hastalıkları anlatayım mı bu kez de size? Zengin bir hayatında zorlukları var diyebiliriz. Peki neden bazı hastalıklar yalnızca elit tabakayla özdeşleştirilmiş derseniz hemen açıklayayım. Mesela gutla başlayalım. Gut eskiden zengin adamın hastalığı olarak anılıyor. Çünkü aşırı et ve şarap tüketimi bu durumu tetikliyor diyebiliyor insanlar. Ayrıca kurşun içerikli tabaklarda bu rahatsızlığı arttırmış. Diş çürüklerinden de bahsetmek isterim size. 18. yüzyılda şeker biliyorsunuz lüks bir ürün ve genellikle zenginlerin masalarında bulunuyor. İşte bu da diş çürüklerini kaçınılmaz hale getirmiş. Kalp hastalıkları da bir dönem hep zenginlerin hastalığı sayılmış. Neden diye soracak olursanız, yüksek yağ içerikli yemekler tüketmek ve fiziksel işlerden uzak durmak bu hastalık riskini arttırır diye düşünmüş insanlar. Kurşun zehirlenmesi için de aynı şeyi düşünmüşler. Kurşun içeren lüks tabaklar ve çömlekler genellikle zenginlerin evlerinde kullanılmış hep. Melankoliden de bahsedeyim size. 9. yüzyılda melankoli romantik sanatçılar arasında neredeyse bir moda haline geliyor. Zenginler arasında bu durum çok daha dikkat çekmiş elbette. Yine histeri nöbetleri ve histeri de o şekilde. Alt sınıfın aksine zengin kadınlar günlerini yatakta geçirebilecek lükse her zaman sahipler biliyorsunuz. Gör.

0: Güngül'le, Güngül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
11: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
12: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
13: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
15: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
16: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
17: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
18: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
17: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
0: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefon
19: 24-321-40-40.
0: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1

satıp servet kazanan Ponzi'nin hepimize tanıdık gelecek dolandırıcılık hikayesini anlatmamı ister misiniz size? İnsanları hayalleriyle tuzağa düşürüp servetini kuran Charles Ponzi, tarihe Ponzi sistemi adıyla kazındı biliyorsunuz. 1882'de İtalya'da doğan bu adam, tüm dünyayı dolandıran ve hüsrana uğratan bir finans dehası. Ama Ponzi'nin başarısı sadece ikna gücüne değil, zekice kurduğu ve asla gerçekleştiremediği bir plana dayanıyor. Yıllar sonra adını duyuran bu sistem aslında basit bir aldatmacadan ibaret. Peki bir adam nasıl olur da milyonları dolandırıp ardından hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edebilir diye soracak olursanız, hikayeyi anlatmaya başlıyorum. New York'a adım attığında kimse aslında onu tanımıyor. 1903 yılında cebinde tek bir kuruş olmadan Amerika'ya geliyor Charles Ponzi. Genç bir göçmenden fazlası. New York sokaklarında birçok göçmen gibi sıfırdan başlamaya çalışıyor. Üniversiteyi yarım bırakmış ama insanları etkileme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip. Bu yeteneği aslında onun en büyük silahı. Çünkü Ponzi'nin amacı sadece yaşamını sürdürebilmek değil. Aynı zamanda bir servet de inşa etmek istiyor. Ve bunu yaparken kimse onun sadece bir hayal satıcısı olduğunu fark etmiyor. Ponzi'nin hayatını değiştiren fikir, dönemin posta sistemine dayalı uluslararası bir ticaret uygulaması. 1910'larda posta pullarının farklı ülkelerdeki değeri farklı biliyorsunuz. Bu farkı fark eden Ponzi, uluslararası cevap kuponları adı verilen bir sistemle çok para kazanabileceğini düşünüyor. Ama burada yaptığı hata bu planın gerçekte hiç uygulanmamış olması. Ponzi bu farkları kullanarak para kazanmak yerine yeni yatırımcılardan aldığı paraları eski yatırımcılara ödeme yaparak bir sistem kuruyor. Ve herkes bu plana inanarak paralarını Ponzi'ye yatırıyor. Çünkü bu sistem gerçekten işler gibi gözüküyor. Ponzi kısa sürede devasa bir servet biriktirmeyi başarıyor. Yatırımcılar ona her şeylerini emanet ediyorlar. Evlerini, arabalarını, hatta altınlarını satıp Ponzi'ye teslim ediyorlar. Her şey ne yazık ki muazzam bir çöküşle sonuçlanıyor, tam da tahmin edebileceğiniz gibi. Yatırımcıların kazanacağına dair umutlar bir anda hayal kırıklığına dönüşüyor. Ponzi'nin sistemi hızla çökmeye başlıyor çünkü o hiç

hiçbir zaman vaatlerini yerine getirecek bir iş yapmıyor. Bu çöküş binlerce kişinin hayatını alt üst ediyor. Ponzi'nin adı tarihin karanlık köşelerine gömülüyor ama sistemin kendisi unutulmuyor. Ponzi'nin hüsranı sadece finansal değil, psikolojik de bir yıkım aynı zamanda. Bir dönem çok sevilen ve güvenilen bir adamken sonunda düşüşü hem Amerika'da hem de dünya çapında büyük bir skandala dönüşüyor. Ama Ponzi suçlarından hapishaneye düştükten sonra pes etmiyor. İtalya'ya dönüyor ve orada Mussolini'ye danışmanlık yaparak tekrar sahneye çıkmayı deniyor. Ama tüm çabalarına rağmen Ponzi'nin yıkıcı servet hayali bir daha asla gerçek olmuyor. 1949'da Brezilya'da beş parasız ve unutulmuş bir şekilde ölüyor. Ponzi'nin adı tabii zamanla sadece bir dolandırıcılık sistemi olarak anılmaya başlanıyor. Günümüzde biliyorsunuz biz de benzer versiyonlarını gördük. Bu sistemler Ponzi'nin 100 yıl önce kurduğu dolandırıcılık düzeninin modern versiyonları diyebilirim. Hala milyonlarca insan büyük kazanç vaadiyle dolandırılıyor ve Ponzi'nin soğukkanlı aldatmacasına maalesef kapılıyor. O yüzden siz olun, bu konularda her zaman uyanık olun.

Dünya nüfusunun %43'ünün büyüye inandığını, Türkiye'de oranın %90 olduğunu biliyor muydunuz? Bilim insanları refah düzeyi düştükçe büyüye inanma oranının arttığını ifade etmişler. Bugün işlerine gelirken bu haber çok ilgimi çekti. Mutlaka programda da bundan bahsetmeliyim diye düşündüm. Birazcık detay vermek istiyorum müsaadenizle. Büyü biliyorsunuz insanlık tarihinin bilinen en eski dönemlerinden itibaren toplumlarda her zaman merak uyandırmış. Çünkü bu uğraş bilinmeyene hükmetme ve belki de ölümsüzlüğün sınırlarına ulaşma gibi istekler üzerine ortaya çıktığı içindir. Haliyle işte gizemler, ritüeller, bir takım güçlerle iletişim ve mistik oluşumlar gibi pek çok şey insanların ilgisini hep çekmiş, çekmeye de devam ediyor. Yeni bir araştırmaya göre dünya genelinde her 10 kişiden 4'ü hala büyüye inanıyor. Üstelik hakemli bir bilimsel dergide yayımlanmış çalışma, 95 ülke ve 5 kıtadan 140 bin kişiyle anket çalışması yapılmış. Çalışmanın sonuçları hayli ilginç. Hemen bahsedeyim detaylardan. 2008 ile 2017 yılları arasında yapılıyor anketler. Az önce de söylediğim gibi 95 ülkeden 140 bin katılımcının yer aldığı anketler bunlar. Büyüyle alakalı birçok soru sorulmuş insanlara. Mesela bu sorular arasında nazara inanır mısınız? İşte kötü büyü yapılabilir mi gibi sorular da var. Sonra bunlar istatistiğe dökülmüş. Araştırmaya katılan kişilerin %43'ünün büyü ve büyücülere inandığı anlaşılmış sonucunda da. Ancak büyücülüğe yönelik inançlar her ülkede farklı oranlarda. Mesela İsveçli katılımcıların %9'u büyüye inanırken bu oran Tunuslular arasında %90'larda. Öte yandan Amerikalılar arasında bu oran %16,5 iken Ruslar arasında %56. Araştırmaya göre Türkiye'de büyüye inananların oranı %90. Bilim insanlarına göre eğitim ve refah seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde büyücülüğe inanan insanların sayısı dediğim gibi oldukça az. Öte yandan yine araştırmacılar sosyal güvenin sağlanamadığı ve ön yargıların çok daha fazla olduğu ülkelerde büyü inancının arttığını vurguluyorlar. Eldeki veriler doğrultusunda dünya genelinde en az 1 milyar insan büyüye inanıyor diyebiliriz. Çok yüksek bir oran değil mi?

Beynin gerçeği yansıtmayan bağlantılar kurarak insanı negatif ruh haline sürüklemesi durumunu hiç duymuş muydunuz? Bir Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Çok ilginç bir şeyden bahsedeceğim şimdi size. Bilişsel çarpıtmadan beynin gerçeklikle uyumlu olmayan bağlantılar kurması, az önce de söylediğim gibi. Uzun zamandır çalışmak istediğiniz bir şirkette size uygun pozisyon açıldığını hayal edin. İşte başvurunuzu yaptınız, hatta ikinci tura geçtiniz. Bu noktada başarınızı mı kutlarsınız, yoksa aklınıza reddedilme sahnesi mi gelir? Ya da ne bileyim, okuduğunuz haberler ruh halinizi fazlasıyla etkiler mi? Tüm gününüzü işte savaş tehdidi, pandemi çıkmazı ya da ne bileyim ekonomik krizleri düşünerek mi geçirirsiniz? Eğer tüm bunlar size bir yerlerden tanıdık geliyorsa bilişsel çarpıtma yapıyor olabilirsiniz. Başka bir ifadeyle beyniniz yaşanmadığı halde kötü bir şeyler olabileceği ihtimali oluşturma alışkanlığı edinmiş olabilir. Bu nedenle felaket senaryoları yaratıyor olabilir. İşte bilişsel çarpıtma nedir anlatmak istiyorum şimdi de size. Bilişsel çarpıtma en temel tanımıyla beynin gerçeklikten kopuk bağlantılar kurmasına deniyor. Pek çok bilimsel araştırma bu durumun önemli ruh sağlığı problemlerine ve kronik ağrılara yol açabileceğini de gösteriyor bize. Uzmanlara göre bilişsel çarpıtma hayatın her döneminde ortaya çıkabiliyor ama tabii geçmişte mesela yaşadık pandemi, onun yarattığı bir belirsizlik ortamını düşünün, ekonomik krizleri düşünün ya da ne bileyim siyasi kargaşalar gelsin aklınıza. Bu durumun biraz daha fazla tetiklendiğini söylüyor uzmanlar. Neyse ki bu düşünce sarmalını kırmak için bazı yöntemler de var. Mesela düşünme süreçlerine odaklanmak onlardan bir tanesi. Eğer bir insan bilişsel çarpıtma yaşıyorsa kafasında korkunç senaryolar kurmaya başlıyor. Mesela araştırmalar bilimsel çarpıtmanın anksiyete bozukluğunu tetiklediğini gösteriyor. Mükemmeliyetçi bir kişi düşünün. İşte yaptığı en ufak bir hatayı bile büyütebiliyor o insan. Ufacık bir hata nedeniyle işten kovulacağını düşünebiliyor. Ya da ne bileyim sağlıkla ilgili durumlarda tedavi edilebilir bir rahatsızlık karşısında çok ciddi bir hastalığa yakalandığını düşünebiliyor. Bazı durumlarda insanlar fiziksel semptomları da bilişsel olarak çarpıtabiliyor. Mesela sosyal fobisi olan bir insanın sunum yapacağı sırada kalp atışı hızlanabiliyor. Fakat bu kişi kalp krizi geçirdiğini düşünüyor. Araştırmalar bilişsel çarpıtmanın fiziksel ağrıların hissiyatını ağırlaştırabileceğini gösteriyor bize. Dolayısıyla diğer ruh sağlığı hastalıklarına kıyasla çok daha hassas bir noktada bulunuyor. Peki bazı insanlar diğerlerine göre neden daha fazla bilişsel çarpıtma yapar derseniz, buna sebep olan birçok faktör var. Mesela genetik yatkınlık. Bu tarz düşünme şeklini aile üyelerinden öğrenmiş olabiliyoruz. Eğer ebeveynleriniz her aksilikte olabilecek en kötü senaryoyu kuruyorsa, yetişkinlik döneminde sizin de bu tarz düşünce yapısını benimsemeniz son derece normal uzmanlara göre. Tabii ki bu sarmalı kırmak da mümkün. Uzmanlar bilişsel çarpıtma sarmalının kırılabileceğini söylüyorlar. Bu noktada durumun farkında olmak elbette önemli. Dolayısıyla ilk adımda zihninizin ne zaman psikolojik kara deliğe girdiğini fark etmeniz gerekiyor. Mesela bir iş görüşmesine girmeden önce başarısız olacağım diye endişeleniyorsanız, başarısızlığın kesinlik değil, olasılık olduğunu fark etmekle işe başlayabilirsiniz. İş görüşmesinde başarısız olsanız dahi unutmayın. Bu sadece sizin yaşadığınız bir durum değil. İnsanlar yaşıyorlar bunu günümüzde. Diğer taraftan bazen biliyorsunuz başarısız olmak da insanın kendisini geliştirmek için iyi bir fırsat olabiliyor. Bir sonraki adımda neyi yapıp neyi yapmayacağınızı görebiliyorsunuz mesela. Uzmanlara göre bilişsel çarpıtma yaptığınız durumlarda daha dengeli bir bakış açısı geliştirmeniz gerekiyor. Bunu yapmakta zorlanıyorsanız tabii elbette bir uzmandan da yardım alabilirsiniz. Yok.

0: Güle güle güle.
1: Bugün 18 Eylül Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de araç sayısı 1 milyona yaklaştı. Mersin'de Ağustos ayında 3.424 adet taşıtın trafiğe yeni kayıt yaptırması ile kentteki araç sayısı 924.540 adete ulaştı. Mersin bu rakamla Türkiye genelinde 8. sırada yer aldı. Mersin'de motosiklet kullanımı artmaya devam ediyor. Son verilere göre Mersin'de yer alan araçların 401.646 adedi otomobil, 276.481 adedi ise motosikletten oluştu. Lojistik ve ticaret alanında söz sahibi olan Mersin'de 39.275 adet kamyonetle 44.708 adet kamyon var. Mersin'de plastik ambalaj dükkanında uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı. Operasyonda 298.182 adet dolu sentetik ezza hapı, 618.663 boş kapsül, 17 kilo 762 gram sentetik ezza ham maddesiyle üretimde kullanılan iki basma makinesi ve aparatları ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Mersin'e yurt dışından gelen gemiye yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1,5 milyar lira piyasa değeri olan 350 kilogram kokainle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 8 kişi tutuklandı. Mersin'in merkez Toroslar, Mezitli ve Akdeniz ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda 106 kök Hint keneviri ile 23 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, binalarda yenilenebilir enerji sistemlerinin yalnızca proje üzerinde gösterilmesinin yeterli olmadığını belirtti. Mersin İl Milli Eğitim Komisyonu yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla gerçekleştirdiği toplantıda eğitim süreçlerinden sınav sonuçlarına, devamsızlıktan okul güvenliğine kadar birçok konuyu değerlendirdi. Mersin'de tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik yaş meyve sebze toptancı halleri girişinde yürütülecek pestisit denetimleri kapsamında Mersin pilot il olarak belirlendi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş mahalle ziyaretlerine devam ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, talepleri dinledi. Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin üst düzey yöneticilerini makamlarında ziyaret ederek temaslarda bulundu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Mersin'in de içinde bulunduğu 47 ilde 405 arsayı açık arttırmayla satacak. Karpitin bozukluklarında yeni nesil tedavi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başarıyla uygulandı. Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün organize ettiği eğitim seminerinde yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okullara güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla okul servis araçlarına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla aralarında 27 ildeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Mersin'de de orman dışına çıkarılacak alanlar Erdemli, Mut, Silifke ve Yenişehir ilçelerinde yer alıyor. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerinde denetimleri sıklaştırırken son tüketim tarihi geçmiş ürün bulunan bir kantine idari para cezası uygulandı. Erdemli'nin Güzeloluk mahallesinde 15.254 dekarlık alanda yürütülen mera ıslah ve amenajman projesi kapsamında bu yılki çalışmalar tamamlandı. İsveç'te düzenlenen Down sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda 66 kilogramda mücadele ederek dünya şampiyonu olan Down sendromlu milli sporcu Musa Alan, Mersin Valisi Atilla Toros'u makamında ziyaret etti.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 23, en yüksek 27 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 14 kilometre hızla esecek.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Eski.
0: eski yatağını getir, yeni yatağını götür
2: Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül, götürün.
2: Her nesil.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
2: Ergül her nesil.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
6: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
13: HDI Sigorta.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
0: Radyo Ülkü.
2: Radyo.
0: Radyo Ülkü.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.

0: kendinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan dörtlü seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda 322-2555 Mersin.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
4: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
5: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşım, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçekli balıkçılara, zeytin üreticilerine ise tat ve silkinesi isteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında devam ettiklerinin olduklarını, bu kapsamda da şehir olarak tarı sürdüklerini ifade Seçer, Türk muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bunun özeti olan bereketli bir çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi yılıktır.

0: diye konuştu.
1: Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, ulaşım master planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: En iyi müzik, en iyi program.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz sahasında Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun göreve başlamasıyla ikinci fazın tamamlanacağını belirterek, ikinci fazda bir 10 milyon metreküp daha, yani bir 4 milyon hanenin ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu Yüzer Üretim Platformu'nda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızla sağlamış olacağız. Bu Yüzer Üretim Platformu'nun yıllık 3,5 milyar dolarlık ekonomimize bir katkısı olacak dedi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararlarına göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken boşalan başkan yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar getirildi. Ayrıca karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çok sayıda il emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KADEM ve Türksel İşbirliği ile hayata geçirilecek kadınlar için yapay zeka ve dijital güçlenme eğitim programı kapsamında kadınlara yapay zeka, dijital güvenlik, dijital ebeveynlik ve akıllı ev yönetimi gibi alanlarda eğitim verilecek. Program ilk aşamada 7 pilot ilde başlayacak ve 81 ilde yaygınlaştırılacak. Kocaeli merkezde 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarındaysa 460 milyon 73 bin 80 lira para trafiğinin tespit edildiği bildirildi. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
4: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin. Yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
6: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
7: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
5: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
7: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
5: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
7: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
8: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
14: Denize çek gönder, denize çek gönder.
15: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
16: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
17: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
16: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
17: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
16: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
18: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
19: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
20: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
21: Reklamlar sona erdi.
22: Radyo Ülke.

0: Bugün 18 Eylül Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de araç sayısı 1 milyona yaklaştı. Mersin'de Ağustos ayında 3.424 adet taşıtın trafiğe yeni kayıt yaptırması ile kentteki araç sayısı 924.540 adete ulaştı. Mersin bu rakamla Türkiye genelinde 8. sırada yer aldı. Mersin'de motosiklet kullanımı artmaya devam ediyor. Son verilere göre Mersin'de yer alan araçların 401.646 adedi otomobil, 276.481 adedi ise motosikletten oluştu. Lojistik ve ticaret alanında söz sahibi olan Mersin'de 39.275 adet kamyonetle 44.708 adet kamyon var. Mersin'de plastik ambalaj dükkanında uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı. Operasyonda 298.182 adet dolu sentetik ezza hapı, 618.663 boş kapsül, 17 kilo 762 gram sentetik ezza ham maddesiyle üretimde kullanılan iki basma makinesi ve aparatları ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Mersin'e yurt dışından gelen gemiye yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1,5 milyar lira piyasa değeri olan 350 kilogram kokainle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 8 kişi tutuklandı. Mersin'in merkez Toroslar, Mezitli ve Akdeniz ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda 106 kök Hint keneviri ile 23 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, binalarda yenilenebilir enerji sistemlerinin yalnızca proje üzerinde gösterilmesinin yeterli olmadığını belirtti. Mersin İl Milli Eğitim Komisyonu yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla gerçekleştirdiği toplantıda eğitim süreçlerinden sınav sonuçlarına, devamsızlıktan okul güvenliğine kadar birçok konuyu değerlendirdi. Mersin'de tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik yaş meyve sebze toptancı halleri girişinde yürütülecek pestisit denetimleri kapsamında Mersin pilot il olarak belirlendi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş mahalle ziyaretlerine devam ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, talepleri dinledi. Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin üst düzey yöneticilerini makamlarında ziyaret ederek temaslarda bulundu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Mersin'in de içinde bulunduğu 47 ilde 405 arsayı açık arttırmayla satacak. Kalp ritim bozukluklarında yeni nesil tedavi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başarıyla uygulandı. Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün organize ettiği eğitim seminerinde yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okullara güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla okul servis araçlarına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla aralarında 27 ildeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Mersin'de de orman dışına çıkarılacak alanlar Erdemli, Mut, Silifke ve Yenişehir ilçelerinde yer alıyor. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerinde denetimleri sıklaştırırken son tüketim tarihi geçmiş ürün bulunan bir kantine idari para cezası uygulandı. Erdemli'nin Güzeloluk Mahallesi'nde 15.254 dekarlık alanda yürütülen mera ıslah ve amenajman projesi kapsamında bu yılki çalışmalar tamamlandı. İsveç'te düzenlenen Down sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda 66 kilogramda mücadele ederek dünya şampiyonu olan Down sendromlu milli sporcu Musa Alan, Mersin Valisi Atilla Toros'u makamında ziyaret etti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 23, en yüksek 27 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
5: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül her nesil.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
13: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli, büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Radyo Ülke 24 saat

Yaylaların çocuğuyum ben. Yıldızların hilalle öpüştüğü dağların başında türküler söylerdim. Bu şehir o güzel gözlerinle çağırdı beni. Vuruldum rutubet kokan bir köşe başında o güzel gözlerine. Bakışların kuzuymuş meğer. Vay ki vay. Bu şehir ne güzel silah bulmuş kendine.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
10: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
11: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleri ile kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşım, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçek ışığında üreticimizin daima yanında oluyoruz, dedi. Sağlanan desteklerin hiçbir oy kaygısı güdülmeden gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Seçer, 7 yıl önce başladığımız projeler aynı ciddiyet, kararlılık ve titizlikle sürüyor. Mersin bugün çok farklı bir noktada. Bunu Mersin halkının desteği sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'de görev yapan 12 bin kişilik bir hizmet ordusu sağlıyor, diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız, ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, ulaşım master planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk, dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak, dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu toplam 20 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenliğin sağlandığı her karış toprağın yeniden üretim yapan, yeniden can bulan bir toprağa dönüşmesi için kolları sıvadık. Çünkü biliyoruz ki kalıcı huzur ancak ekmeğini kendi toprağından çıkaran, kendi işinin, kendi geleceğinin sahibi olan bir halkla mümkündür dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uğur Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında eski milli futbolcu Hasan Şaş, oyuncu Aras Bulut İğnemli, Afra Saracoğlu, Nilperi Şahinkaya, Melisa Şenolsun, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, şarkıcı Seyfullah Sağır'ın da olduğu 18 kişi gözaltına alındı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için çalışma başlatan ekipler yangının enerjisini büyük oranda düşürdü. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi devam ediyor. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
4: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
4: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
6: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
7: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
8: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül, götürün.
9: Her nesil.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Ergül, her nesil.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
15: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
16: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
15: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
16: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
15: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
17: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız, hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
2: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli, büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşım, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçek ışığında üreticimizin daima yanında oluyoruz dedi. Sağlanan desteklerin hiçbir oy kaygısı güdülmeden gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Seçer, 7 yıl önce başladığımız projeler aynı ciddiyet, kararlılık ve titizlikle sürüyor. Mersin bugün çok farklı bir noktada. Bunu Mersin halkının desteği sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'de görev yapan 12 bin kişilik bir hizmet ordusu sağlıyor diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, ulaşım master planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteher adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can üzgün perişan.

0: Bugün 18 Eylül Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de araç sayısı 1 milyona yaklaştı. Mersin'de Ağustos ayında 3.424 adet taşıtın trafiğe yeni kayıt yaptırması ile kentteki araç sayısı 924.540 adete ulaştı. Mersin bu rakamla Türkiye genelinde 8. sırada yer aldı. Mersin'de motosiklet kullanımı artmaya devam ediyor. Son verilere göre Mersin'de yer alan araçların 401.646 adedi otomobil, 276.481 adedi ise motosikletten oluştu. Lojistik ve ticaret alanında söz sahibi olan Mersin'de 39.275 adet kamyonetle 44.708 adet kamyon var. Mersin'de plastik ambalaj dükkanında uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı. Operasyonda 298.182 adet dolu sentetik ezza hapı, 618.663 boş kapsül, 17.762 gram sentetik ezza ham maddesi ile üretimde kullanılan iki basma makinesi ve aparatları ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Mersin'e yurt dışından gelen gemiye yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1,5 milyar lira piyasa değeri olan 350 kilogram kokainle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 8 kişi tutuklandı. Mersin'in merkez Toroslar, Mezitli ve Akdeniz ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda 106 kök Hint keneviri ile 23 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, binalarda yenilenebilir enerji sistemlerinin yalnızca proje üzerinde gösterilmesinin yeterli olmadığını belirtti. Mersin İl Milli Eğitim Komisyonu yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla gerçekleştirdiği toplantıda eğitim süreçlerinden sınav sonuçlarına, devamsızlıktan okul güvenliğine kadar birçok konuyu değerlendirdi. Mersin'de tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik yaş meyve sebze toptancı halleri girişinde yürütülecek pestisit denetimleri kapsamında Mersin pilot il olarak belirlendi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş mahalle ziyaretlerine devam ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, talepleri dinledi. Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin üst düzey yöneticilerini makamlarında ziyaret ederek temaslarda bulundu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Mersin'in de içinde bulunduğu 47 ilde 405 arsayı açık arttırmayla satacak. Karpitin bozukluklarında yeni nesil tedavi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başarıyla uygulandı. Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün organize ettiği eğitim seminerinde yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okullara güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla okul servis araçlarına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla aralarında 27 ildeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Mersin'de de orman dışına çıkarılacak alanlar Erdemli, Mut, Silifke ve Yenişehir ilçelerinde yer alıyor. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerinde denetimleri sıklaştırırken son tüketim tarihi geçmiş ürün bulunan bir kantine idari para cezası uygulandı. Erdemli'nin Güzeloluk mahallesinde 15.254 dekarlık alanda yürütülen mera ıslah ve amenajman projesi kapsamında bu yılki çalışmalar tamamlandı. İsveç'te düzenlenen Down sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda 66 kilogramda mücadele ederek dünya şampiyonu olan Down sendromlu milli sporcu Musa Alan, Mersin Valisi Atilla Toros'u makamında ziyaret etti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 23, en yüksek 27 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Eski tadını getir, yeni tadını gö- Fiyatı Ergül.
3: Üstelik 3 ay ödemesiz nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
2: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
2: Ergül, her nesil.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
5: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
5: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
6: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleri ile kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
15: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
17: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.
18: Oh.

Zeynep Yazar'la 1997 yılına gittik. Yolun Açık Olağı albümündeyiz. Sırada Mor ve Ötesi var. Grubun 4. albümü Dünya Yalan Söylüyor'dan nefis bir şarkı seçtim sizler için. Aşk İçinde.

Antekin'den çok keyifli bir Barış Manço coverı Kara Sevda. Retro devam ediyor. Sedan Gürel'in Hesaplaşma albümüne gidiyoruz. Söz müzik Sezen Aksu'ya ait. Keyifli.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Denize çek gönder, denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Kendinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
4: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşım, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçek ışığında üreticimizin daima yanında oluyoruz dedi. Sağlanan desteklerin hiçbir oy kaygısı güdülmeden gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Seçer, 7 yıl önce başladığımız projeler aynı ciddiyet, kararlılık ve titizlikle sürüyor. Mersin bugün çok farklı bir noktada. Bunu Mersin halkının desteği sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'de görev yapan 12 bin kişilik bir hizmet ordusu sağlıyor diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, ulaşım master planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
8: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.

Sofrat. Özlediğimiz isimlerden bir tanesi ve unutulmaz şarkısı Başıma Bela Mısın Kader sonrasında Sezen Aksu'dan

0: döner, acayipsin.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah yanar döner, acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
2: Bir Sezen Aksu şarkısı 1998'de yeniden yapılan versiyonunda şıkıdım olarak geçer şarkını da aynı zamanda. Birazcık tempomuzu düşürelim. 2000'lerin başına gidiyoruz. Burcu Güneş, Aşk Yarası bizimle. Birazdan hoşça kal deme zamanı.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek 13. yargı paketi inşallah Ekim ayında meclise gelecek. Özellikle burada yargının hızlanması anlamında bir kısım düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin öngörülebilir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlandırılacak dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, son 12 aylık savunma ve havacılık ihracatımız yaklaşık 11 milyar dolar seviyesine yükseldi. Türkiye, dünyanın önde gelen savunma ve havacılık ihracatçıları arasındaki yerini güçlendirdi. Şimdi tedarik zincirimizi derinleştirecek, kritik teknoloji ve malzemelerde bağımsızlığımızı güçlendirecek yeni bir aşamaya geçiyoruz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 farklı soruşturma kapsamında İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen ve çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. Forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı tespit edilen şebekeye yönelik 328 adrese düzenlenen operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2 yılda 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, mağdurlardan elde edilen haksız kazancın ise 3 milyar dolardan fazla olduğu belirlendi. Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den bu yana haber alınamayan 11 aylık Büşra Balıkçı için başlatılan geniş kapsamlı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Aralarında anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı'nın da bulunduğu 6 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada koruma altına alınan kardeşlerin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan Mehmet K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletine bağlı Kohat bölgesinde cuma namazı sırasında Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki cami yakınlarında meydana gelen patlamada 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş. Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
6: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
7: Ergül 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül her nesil.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke
3: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
16: Radyo

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, Zeynep'inize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşım, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçek ışığında üreticimizin daima yanında oluyoruz dedi. Sağlanan desteklerin hiçbir oy kaygısı güdülmeden gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Seçer, 7 yıl önce başladığımız projeler aynı ciddiyet, kararlılık ve titizlikle sürüyor. Mersin bugün çok farklı bir noktada. Bunu Mersin halkının desteği sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'de görev yapan 12 bin kişilik bir hizmet ordusu sağlıyor diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, ulaşım master planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.

0: Bugün 18 Eylül Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de araç sayısı 1 milyona yaklaştı. Mersin'de Ağustos ayında 3.424 adet taşıtın trafiğe yeni kayıt yaptırması ile kentteki araç sayısı 924.540 adete ulaştı. Mersin bu rakamla Türkiye genelinde 8. sırada yer aldı. Mersin'de motosiklet kullanımı artmaya devam ediyor. Son verilere göre Mersin'de yer alan araçların 401.646 adedi otomobil, 276.481 adedi ise motosikletten oluştu. Lojistik ve ticaret alanında söz sahibi olan Mersin'de 39.275 adet kamyonetle 44.708 adet kamyon var. Mersin'de plastik ambalaj dükkanında uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı. Operasyonda 298.182 adet dolu sentetik eczan hapı, 618.663 boş kapsül, 17.762 gram sentetik eczan ham maddesi ile üretimde kullanılan iki basma makinesi ve aparatları ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Mersin'e yurt dışından gelen gemiye yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1,5 milyar lira piyasa değeri olan 350 kilogram kokainle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 8 kişi tutuklandı. Mersin'in merkez Toroslar, Mezitli ve Akdeniz ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda 106 kök Hint keneviri ile 23 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, binalarda yenilenebilir enerji sistemlerinin yalnızca proje üzerinde gösterilmesinin yeterli olmadığını belirtti. Mersin İl Milli Eğitim Komisyonu yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla gerçekleştirdiği toplantıda eğitim süreçlerinden sınav sonuçlarına, devamsızlıktan okul güvenliğine kadar birçok konuyu değerlendirdi. Mersin'de tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik yaş meyve sebze toptancı halleri girişinde yürütülecek pestisit denetimleri kapsamında Mersin pilot il olarak belirlendi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş mahalle ziyaretlerine devam ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, talepleri dinledi. Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin üst düzey yöneticilerini makamlarında ziyaret ederek temaslarda bulundu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Mersin'in de içinde bulunduğu 47 ilde 405 arsayı açık arttırmayla satacak. Karpitin bozukluklarında yeni nesil tedavi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başarıyla uygulandı. Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün organize ettiği eğitim seminerinde yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okullara güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla okul servis araçlarına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla aralarında 27 ildeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Mersin'de de orman dışına çıkarılacak alanlar Erdemli, Mut, Silifke ve Yenişehir ilçelerinde yer alıyor. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerinde denetimleri sıklaştırırken son tüketim tarihi geçmiş ürün bulunan bir kantine idari para cezası uygulandı. Erdemli'nin Güzeloluk Mahallesi'nde 15.254 dekarlık alanda yürütülen mera ıslah ve amenajman projesi kapsamında bu yılki çalışmalar tamamlandı. İsveç'te düzenlenen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda 66 kilogramda mücadele ederek dünya şampiyonu olan Down Sendromlu milli sporcu Musa Alan, Mersin Valisi Atilla Toros'u makamında ziyaret etti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 23, en yüksek 27 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
5: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
6: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
16: Radyo Ülkü.
18: Son 2

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Herkese merhabalar. Güzel bir cuma günü. Takvimde Eylül'ün 18'ini göstermekte. Eylül Günegül'le de birlikteliğimiz başlıyor her zaman olduğu gibi yine. Hoş geldiniz.
2: Lafını balla bölüyorum. Elini verme gidiyorum.

0: Mış.
1: Ay. Genelde böyle alarmdan dakikalar önce sanki hissetmişçesine uyanmamızın bir sebebi olduğunu biliyor muydunuz? Aslında vücudumuzun biyolojik saati bu durumu açıklıyor. İlk olarak bunu anlatmak istiyorum size. Beynimiz bizi alarma ihtiyaç duymadan uyandıracak şekilde çalışan bir mekanizmaya sahip. Bu fenomenin ardında karmaşık bir bilim var aslında. Detaylarından da bahsedeyim istiyorum ama arada iki güzel şarkı dinlemeye ne dersiniz? Birlikteyiz hemen sonrasında.

0: ben seni.
1: Alarmdan dakikalar önce sanki hissetmişçesine uyanmamızın bir sebebi var demiştim. Beynimizin ortasında bulunan bir sinir ağı aslında vücudumuzun biyolojik saatini yönetiyor. İşte bu sinir ağı kan basıncımızı, vücut sıcaklığımızı ve en önemlisi zaman algımızı da kontrol ediyor. Bu sihirli beyin saati uyku ve uyanıklık döngümüzü de düzenliyor. Her gün aynı saatte yatıp kalktığımızda bu sinir ağı rutine alışıyor ve bizi tam da zamanında uyandırmak için biyolojik süreçleri tetikliyor. Uyku uyanıklık döngümüzü düzenleyen bir diğer önemli oyuncu da PER adı verilen bir protein. Bu protein gün boyunca seviyesini hem arttırıyor hem azaltıyor. Akşam saatlerine geldiğimizde zirveye ulaşırken gece aslında en düşük seviyesine geriliyor. PER proteinin düşük seviyeleri kan basıncımızı düşürerek bizi uykulu hale getiriyor. Ama ilginç olan sabah yaklaşırken bu proteinin seviyesinin tekrar yükselmesi ve kortizol gibi stres hormonlarının salgılanmasını tetiklemesi. Bu süreç vücudumuzun alarm çalmadan hemen önce uyanmasını sağlıyor. Böylece hani alarmın yarattığı o şoktan kaçınmış oluyoruz. Tabii tutarlı bir uyku düzeniniz varsa ama eğer böyle her sabah alarmınız çalmadan birkaç dakika önce uyanıyorsanız, bunun bir diğer sebebi de vücudumuzun alarm sesiyle uyanma stresinden korunmaya çalışması. Bilim insanlarına göre alarmın ani çalması vücutta stres yaratabiliyor. Ama tabii vücudunuz bu stresi önlemek için PER seviyelerini önceden arttırıyor ve sizi yavaş yavaş uyandırıyor. İşte bu nedenle düzenli bir uyku saati belirlemek sadece sağlığımız için değil, bu erken uyanma fenomeni için de kritik bir önem taşıyor. Bilmiyorum.

Tarih boyunca insanları etkileyen hastalıklardan bahsedeyim mi biraz da size? Salgınlar biliyorsunuz tarihin her döneminde insan yaşamını derinden etkilemişler. Hastalıklarsa toplumların kaderini değiştirmişler. Özellikle deri üzerinde etkili olan hastalıklar geçmişten günümüze büyük salgınlara sebep olmuş. Zaman zaman kontrol altına alınmaları da zor olmuş. Maymun çiçeği gibi mesela modern dönemde yeniden gündeme gelen hastalıklar, tarihte çiçek hastalığı, kızamık, tifo gibi deri döküntüleriyle seyreden diğer hastalıkları da hatırlatıyor bize. Peki bu tür hastalıklar insanları nasıl etkilemiş ve hangi dönemlerde ortaya çıkmış derseniz, tabii ki buna verilecek cevaplarım var. Mesela dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne neden olan çiçek hastalığından bahsedeyim size. Başlangıçta çiçek hastalığı için ilk genetik kanıt 1600'leri işaret etse de 2020'de Viking çağı iskeletlerinden virüsün en az 1000 yıl öncesine ait olduğu doğrulandı. Ama en sonunda bazı tarihçiler çiçek hastalığının daha da eskiye dayandığını belirterek durumun Mısır firavunu 5. Ramses'in mumyasında çiçek hastalığına dair lezyonlar tespit edilmesine kadar götürmüştü. Çiçek hastalığı tarihte biliyorsunuz milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuş olsa da 20. yüzyılın sonlarında aşıyla tamamen ortadan kaldırılmış bir hastalık. Su çiçeğinden de bahsedeceğim size ama şarkıların hemen sonrasında.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli. Büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşım, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçek ışığında üreticimizin daima yanında oluyoruz dedi. Sağlanan desteklerin hiçbir oy kaygısı güdülmeden gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Seçer, 7 yıl önce başladığımız projeler aynı ciddiyet, kararlılık ve titizlikle sürüyor. Mersin bugün çok farklı bir noktada. Bunu Mersin halkının desteği sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'de görev yapan 12 bin kişilik bir hizmet ordusu sağlıyor diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, ulaşım master planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteğir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
8: En iyi müzik, en iyi program.

Gül Güne Gül'le de bugün tarih boyunca insanları etkileyen hastalıkları konuşuyoruz. Sırada su çiçeği var. Bilinen en eski kullanımı 17. yüzyıla kadar uzanıyor. Ama bu ismi nasıl aldığı çok da belli değil. Çocuklarda sık görülen su çiçeği ateş ve kaşıntılı döküntülerle kendini gösterir. 16. yüzyılda Avrupa'da tanımlanmış olan su çiçeği aynı zamanda zona hastalığına da neden olabilir diyor uzmanlar. Yine insanlık tarihinin karşılaştığı en bulaşıcı hastalıklardan bir tanesidir kızamık. Fars hekimi ve bilgin Muhammed Zakariya Razi tarafından tanımlanıyor. 16. yüzyılda küresel keşif arttıkça yaygınlaşmaya başlıyor. Kızamık çocukları en çok etkileyen viral hastalıklardan biri olmakla birlikte ciddi döküntülere ve yüksek ateşe neden olmuş tarihte. 1757'de İskoç doktor Francison kızamığa bir patojenin neden olduğunu keşfediyor ve 1954'ten itibaren de Thomas Peebles ve John Anders kızamığa karşı ilk aşının oluşturulmasını

Eylül Günegül'le de bugün tarih boyunca insanları etkileyen hastalıkları konuşuyoruz. Sırada Frengi var. İlk büyük salgın 1490'ların sonunda Avrupa'da meydana geliyor. Kristof Kolomb'un denizcilerinin ve askerlerinin 1492'de döndüklerinde cinsel yolla bulaşan Frengi'yi Avrupa'ya getirip getirmediği hala tartışmalı bir konudur, bilirsiniz muhtemelen. Bir Frengi salgınına yönelik ilk yazılı kayıtlarsa Fransız işgali sırasında Napoli'de kaleme alınmış. Hemen araya veba salgınını da sıkıştıralım. Veba cilt hastalığı olarak değil, sistematik bir enfeksiyon olarak sınıflandırılıyor. Tarihteki bazı veba salgınları şu şekilde, mesela milattan sonra 165 ile 180 yılları arasında Roma İmparatorluğu'nda yaşanıyor. Günde 2000 kişinin ölümüne neden olduğunu kaynaklar bize söylüyor. Justinian vebası var. 541 yılında Konstantinopolis'te İmparator Justinian döneminde etkili olan bir veba bu. İlk olarak Avrupa'da başlayan salgın, Konstantinopolis'in tüm giriş çıkışlarının kapatılmasına rağmen askeri birliklerin şehre getirdiği malzemeler arasında yer alan fareler yoluyla girdiğini söylüyor bize. Orta Çağ'da yine 1347 ve 1351 yılları arasında Avrupa'yı kasıp kavuran kara ölüm salgını var. Yaklaşık 75 ila 200 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olduğunu biliyoruz biz bugün. Veba salgınları bu arada yalnızca Orta Çağ'la sınırlı kalmamış elbette. 17. yüzyılın sonlarına kadar da devam ediyor. Çin, Hindistan ve Orta Doğu gibi farklı bölgelerde de büyük salgınlara yol açan veba aşı ve hijyen önlemleriyle modern çağda kontrol altına alınabilmiş durumda.

şarkıların sonrasında birlikteyiz. Gülgüne Gül'le de tarih boyunca insanları etkileyen hastalıkları konuşuyoruz. Sırada cüzzam var. Tarihi kayıtlarda cüzzamın en eski izlerine Mısır, Yunan, Roma, Hindistan, sonra Çin, Afrika ve Orta Çağ Avrupa'sında rastlandığını söyleyebilirim. Cüzzam Orta Çağ'da özellikle Avrupa'da korkulan ve dışlanan bir hastalık olarak algılanmasının yanında hasta olanlar toplumdan uzaklaştırılıyor biliyorsunuz. Yine Avrupa cüzzamın tedavisini bulmak için çabalarken aynı zamanda bu hastalığı taşıyan kişiler için cüzzam evleri de inşa ediliyor. Günümüzün yeni tehditlerinden bir tanesi maymun çiçeğini de hemen anlatmak isterim. Geçmişte insanları dehşete düşüren çiçek ve kızamık gibi deri hastalıkları aslında tarihin sayfalarına gömülse de günümüz dünyası yeni bir tehditle karşı karşıya biliyorsunuz. Maymun çiçeği ilk kez 1970 yılında insanlarda görülen bu hastalık çiçek hastalığına benzer deri lezyonlarına yol açmakla birlikte sadece Afrika'da değil dünyanın dört bir yanında da dikkat çekmişti. Geçmişi incelediğimizde aslında yeni salgınlar her zaman tetikte olmamız gerektiğini bize hatırlatıyor gibi değil mi?

0: Gül'le Gül Güne Gül'le.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Havalimanı 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizim tek bir sevdamız var. Türkiye olarak dünya haritasında çok stratejik bir konumda yer alıyoruz. 67 ülkeye 1,5 milyar insana sadece 4 saatlik bir uçuş yapıp ülkemize kolayca gelinebiliyor. Sahip olduğumuz bu konumun sunduğu avantajları milletimizin lehine değerlendirmeye gayret ediyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vurduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teknoloji ve finans sistemini suçun aracı haline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 farklı soruşturma kapsamında İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen ve çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. Forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı tespit edilen şebekeye yönelik 328 adrese düzenlenen operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2 yılda 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, mağdurlardan elde edilen haksız kazancın ise 3 milyar dolardan fazla olduğu belirlendi. Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den bu yana haber alınamayan 11 aylık Büşra Balıkçı için başlatılan geniş kapsamlı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Aralarında anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı'nın da bulunduğu 6 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada koruma altına alınan kardeşlerin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan Mehmet K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi.
3: Spor.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş. Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
7: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
8: Her nesil.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül, her nesil.
9: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
9: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
9: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
10: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü.
5: Her zaman, her yerde.

Bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine. Eski zamanlarda insanların yalnızca zenginlerin yakalandıklarını sandıkları ilginç hastalıkları anlatayım mı bu kez de size? Zengin bir hayatında zorlukları var diyebiliriz. Peki neden bazı hastalıklar yalnızca elit tabakayla özdeşleştirilmiş derseniz hemen açıklayayım. Mesela gutla başlayalım. Gut eskiden zengin adamın hastalığı olarak anılıyor. Çünkü aşırı et ve şarap tüketimi bu durumu tetikliyor diyebiliyor insanlar. Ayrıca kurşun içerikli tabaklarda bu rahatsızlığı arttırmış. Diş çürüklerinden de bahsetmek isterim size. 18. yüzyılda şeker biliyorsunuz lüks bir ürün ve genellikle zenginlerin masalarında bulunuyor. İşte bu da diş çürüklerini kaçınılmaz hale getirmiş. Kalp hastalıkları da bir dönem hep zenginlerin hastalığı sayılmış. Neden diye soracak olursanız, yüksek yağ içerikli yemekler tüketmek ve fiziksel işlerden uzak durmak bu hastalık riskini arttırır diye düşünmüş insanlar. Kurşun zehirlenmesi için de aynı şeyi düşünmüşler. Kurşun içeren lüks tabaklar ve çömlekler genellikle zenginlerin evlerinde kullanılmış hep. Melankoliden de bahsedeyim size. 9. yüzyılda melankoli romantik sanatçılar arasında neredeyse bir moda haline geliyor. Zenginler arasında bu durum çok daha dikkat çekmiş elbette. Yine histeri nöbetleri ve histeri de o şekilde. Alt sınıfın aksine zengin kadınlar günlerini yatakta geçirebilecek lükse her zaman sahipler biliyorsunuz.

satıp servet kazanan Ponzi'nin hepimize tanıdık gelecek dolandırıcılık hikayesini anlatmamı ister misiniz size? İnsanları hayalleriyle tuzağa düşürüp servetini kuran Charles Ponzi, tarihe Ponzi sistemi adıyla kazındı biliyorsunuz. 1882'de İtalya'da doğan bu adam, tüm dünyayı dolandıran ve hüsrana uğratan bir finans dehası. Ama Ponzi'nin başarısı sadece ikna gücüne değil, zekice kurduğu ve asla gerçekleştiremediği bir plana dayanıyor. Yıllar sonra adını duyuran bu sistem aslında basit bir aldatmacadan ibaret. Peki bir adam nasıl olur da milyonları dolandırıp ardından hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edebilir diye soracak olursanız, hikayeyi anlatmaya başlıyorum. New York'a adım attığında kimse aslında onu tanımıyor. 1903 yılında cebinde tek bir kuruş olmadan Amerika'ya geliyor Charles Ponzi. Genç bir göçmenden fazlası. New York sokaklarında birçok göçmen gibi sıfırdan başlamaya çalışıyor. Üniversiteyi yarım bırakmış ama insanları etkileme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip. Bu yeteneği aslında onun en büyük silahı. Çünkü Ponzi'nin amacı sadece yaşamını sürdürebilmek değil, aynı zamanda bir servet de inşa etmek istiyor. Ve bunu yaparken kimse onun sadece bir hayal satıcısı olduğunu fark etmiyor. Ponzi'nin hayatını değiştiren fikir, dönemin posta sistemine dayalı uluslararası bir ticaret uygulaması. 1910'larda posta pullarının farklı ülkelerdeki değeri farklı biliyorsunuz. Bu farkı fark eden Ponzi, uluslararası cevap kuponları adı verilen bir sistemle çok para kazanabileceğini düşünüyor. Ama burada yaptığı hata bu planın gerçekte hiç uygulanmamış olması. Ponzi bu farkları kullanarak para kazanmak yerine yeni yatırımcılardan aldığı paraları eski yatırımcılara ödeme yaparak bir sistem kuruyor. Ve herkes bu plana inanarak paralarını Ponzi'ye yatırıyor. Çünkü bu sistem gerçekten işler gibi gözüküyor. Ponzi kısa sürede devasa bir servet biriktirmeyi başarıyor. Yatırımcılar ona her şeylerini emanet ediyorlar. Evlerini, arabalarını, hatta altınlarını satıp Ponzi'ye teslim ediyorlar. Her şey ne yazık ki muazzam bir çöküşle sonuçlanıyor, tam da tahmin edebileceğiniz gibi. Yatırımcıların kazanacağına dair umutlar bir anda hayal kırıklığına dönüşüyor. Ponzi'nin sistemi hızla çökmeye başlıyor çünkü o hiçbir zaman vaatlerini yerine getirecek bir iş yapmıyor. Bu çöküş binlerce kişinin hayatını alt üst ediyor. Ponzi'nin adı tarihin karanlık köşelerine gömülüyor ama sistemin kendisi unutulmuyor. Ponzi'nin hüsranı sadece finansal değil, psikolojik de bir yıkım aynı zamanda. Bir dönem çok sevilen ve güvenilen bir adamken sonunda düşüşü hem Amerika'da hem de dünya çapında büyük bir skandala dönüşüyor. Ama Ponzi suçlarından hapishaneye düştükten sonra pes etmiyor. İtalya'ya dönüyor ve orada Mussolini'ye danışmanlık yaparak tekrar sahneye çıkmayı deniyor. Ama tüm çabalarına rağmen Ponzi'nin yıkıcı servet hayali bir daha asla gerçek olmuyor. 1949'da Brezilya'da beş parasız ve unutulmuş bir şekilde ölüyor. Ponzi'nin adı tabi zamanla sadece bir dolandırıcılık sistemi olarak anılmaya başlanıyor. Günümüzde biliyorsunuz biz de benzer versiyonlarını gördük. Bu sistemler Ponzi'nin 100 yıl önce kurduğu dolandırıcılık düzeninin modern versiyonları diyebilirim. Hala milyonlarca insan büyük kazanç vaadiyle dolandırılıyor ve Ponzi'nin soğukkanlı aldatmacasına maalesef kapılıyor. O yüzden siz olun, bu konularda her zaman uyanık olun.

Dünya nüfusunun %43'ünün büyüye inandığını, Türkiye'de oranın %90 olduğunu biliyor muydunuz? Bilim insanları refah düzeyi düştükçe büyüye inanma oranının arttığını ifade etmişler. Bugün işlerine gelirken bu haber çok ilgimi çekti. Mutlaka programda da bundan bahsetmeliyim diye düşündüm. Birazcık detay vermek istiyorum müsaadenizle. Büyü biliyorsunuz insanlık tarihinin bilinen en eski dönemlerinden itibaren toplumlarda her zaman merak uyandırmış. Çünkü bu uğraş bilinmeyene hükmetme ve belki de ölümsüzlüğün sınırlarına ulaşma gibi istekler üzerine ortaya çıktığı içindir. Haliyle işte gizemler, ritüeller, bir takım güçlerle iletişim ve mistik oluşumlar gibi pek çok şey insanların ilgisini hep çekmiş, çekmeye de devam ediyor. Yeni bir araştırmaya göre dünya genelinde her 10 kişiden 4'ü hala büyüye inanıyor. Üstelik hakemli bir bilimsel dergide yayımlanmış çalışma, 95 ülke ve 5 kıtadan 140 bin kişiyle anket çalışması yapılmış. Çalışmanın sonuçları hayli ilginç. Hemen bahsedeyim detaylardan. 2008 ile 2017 yılları arasında yapılıyor anketler. Az önce de söylediğim gibi 95 ülkeden 140 bin katılımcının yer aldığı anketler bunlar. Büyüyle alakalı birçok soru sorulmuş insanlara. Mesela bu sorular arasında nazara inanır mısınız? İşte kötü büyü yapılabilir mi gibi sorular da var. Sonra bunlar istatistiğe dökülmüş. Araştırmaya katılan kişilerin %43'ünün büyü ve büyücülere inandığı anlaşılmış sonucunda da. Ancak büyücülüğe yönelik inançlar her ülkede farklı oranlarda. Mesela İsveçli katılımcıların %9'u büyüye inanırken bu oran Tunuslular arasında %90'larda. Öte yandan Amerikalılar arasında bu oran %16,5'ken Ruslar arasında %56. Araştırmaya göre Türkiye'de büyüye inananların oranı %90. Bilim insanlarına göre eğitim ve refah seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde büyücülüğe inanan insanların sayısı dediğim gibi oldukça az. Öte yandan yine araştırmacılar sosyal güvenin sağlanamadığı ve ön yargıların çok daha fazla olduğu ülkelerde büyü inancının arttığını vurguluyorlar. Eldeki veriler doğrultusunda dünya genelinde en az 1 milyar insan büyüye inanıyor diyebiliriz. Çok yüksek bir oran değil mi?

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
11: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo

Beynin gerçeği yansıtmayan bağlantılar kurarak insanı negatif ruh haline sürüklemesi durumunu hiç duymuş muydunuz? Bir güne gülle de birlikteliğimiz devam ediyor. Çok ilginç bir şeyden bahsedeceğim şimdi size. Bilişsel çarpıtmadan beynin gerçeklikle uyumlu olmayan bağlantılar kurması, az önce de söylediğim gibi. Uzun zamandır çalışmak istediğiniz bir şirkette size uygun pozisyon açıldığını hayal edin. İşte başvurunuzu yaptınız. Hatta ikinci gerçeği yansıtmayan bağlantılar kurarak insanı negatif ruh haline sürüklemesi durumunu hiç duymuş muydunuz? Bir güne gülle de birlikteliğimiz devam ediyor. Çok ilginç bir şeyden bahsedeceğim şimdi size. Bilişsel çarpıtmadan beynin gerçeklikle uyumlu olmayan bağlantılar kurması, az önce de söylediğim gibi.

alışkanlığı edinmiş olabilir. Bu nedenle felaket senaryoları yaratıyor olabilir. İşte bilişsel çarpıtma nedir anlatmak istiyorum şimdi de size. Bilişsel çarpıtma en temel tanımıyla beynin gerçeklikten kopuk bağlantılar kurmasına deniyor. Pek çok bilimsel araştırma bu durumun önemli ruh sağlığı problemlerine ve kronik ağrılara yol açabileceğini de gösteriyor bize. Uzmanlara göre bilişsel çarpıtma hayatın her döneminde ortaya çıkabiliyor ama tabii geçmişte mesela yaşadık pandemi, onun yarattığı bir belirsizlik ortamını düşünün, ekonomik krizleri düşünün ya da ne bileyim siyasi kargaşalar gelsin aklınıza. Bu durumun biraz daha fazla tetiklendiğini söylüyor uzmanlar. Neyse ki bu düşünce sarmalını kırmak için bazı yöntemler de var. Mesela düşünme süreçlerine odaklanmak onlardan bir tanesi. Eğer bir insan bilişsel çarpıtma yaşıyorsa kafasında korkunç senaryolar kurmaya başlıyor. Mesela araştırmalar bilimsel çarpıtmanın anksiyete bozukluğunu tetiklediğini gösteriyor. Mükemmeliyetçi bir kişi düşünün. İşte yaptığı en ufak bir hatayı bile büyütebiliyor o insan. Ufacık bir hata nedeniyle işten kovulacağını düşünebiliyor. Ya da ne bileyim sağlıkla ilgili durumlarda tedavi edilebilir bir rahatsızlık karşısında çok ciddi bir hastalığa yakalandığını düşünebiliyor. Bazı durumlarda insanlar fiziksel semptomları da bilişsel olarak çarpıtabiliyor. Mesela sosyal fobisi olan bir insanın sunum yapacağı sırada kalp atışı hızlanabiliyor. Fakat bu kişi kalp krizi geçirdiğini düşünüyor. Araştırmalar bilişsel çarpıtmanın fiziksel ağrıların hissiyatını ağırlaştırabileceğini gösteriyor bize. Dolayısıyla diğer ruh sağlığı hastalıklarına kıyasla çok daha hassas bir noktada bulunuyor. Peki bazı insanlar diğerlerine göre neden daha fazla bilişsel çarpıtma yapar derseniz, buna sebep olan birçok faktör var. Mesela genetik yatkınlık. Bu tarz düşünme şeklini aile üyelerinden öğrenmiş olabiliyoruz. Eğer ebeveynleriniz her aksilikte olabilecek en kötü senaryoyu kuruyorsa, yetişkinlik döneminde sizin de bu tarz düşünce yapısını benimsemeniz son derece normal uzmanlara göre. Tabii ki bu sarmalı kırmak da mümkün. Uzmanlar bilişsel çarpıtma sarmalının kırılabileceğini söylüyorlar. Bu noktada durumun farkında olmak elbette önemli. Dolayısıyla ilk adımda zihninizin ne zaman psikolojik kara deliğe girdiğini fark etmeniz gerekiyor. Mesela bir iş görüşmesine girmeden önce başarısız olacağım diye endişeleniyorsanız, başarısızlığın kesinlik değil, olasılık olduğunu fark etmekle işe başlayabilirsiniz. İş görüşmesinde başarısız olsanız dahi unutmayın. Bu sadece sizin yaşadığınız bir durum değil. İnsanlar yaşıyorlar bunu günümüzde. Diğer taraftan bazen biliyorsunuz başarısız olmak da insanın kendisini geliştirmek için iyi bir fırsat olabiliyor. Bir sonraki adımda neyi yapıp neyi yapmayacağınızı görebiliyorsunuz mesela. Uzmanlara göre bilişsel çarpıtma yaptığınız durumlarda daha dengeli bir bakış açısı geliştirmeniz gerekiyor. Bunu yapmakta zorlanıyorsanız tabii elbette bir uzmandan da yardım alabilirsiniz. Yok.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar. Hayata dair ders veren masallar. Kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
3: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül, her nesil.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Denize çek gönder, denize çek gönder.
11: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
12: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
15: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülke.
4: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
6: Radyo Ülke 24 saat

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yollar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Her zaman, her yerde.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
8: Radyo Ülke.
1: Yok yok. Anladım ki sensiz yapamıyorum. Kendi kendimi kandırmışım. Kahretsin, gururuma aldanmış. Ne olursun, benden alma seni. Sensiz olamam.

0: Sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Herkes gidiversin cananım, sen gitme. Gam dostum benim, canım, sen gitme.

taze yüzünle nasılsın bensiz? Terk etti de gitti, yoktu ondan güzel.

0: acırım eder olan o en güzel yıllar.
1: Radyo.

Bu şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağım. Ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam olayım.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: bekletin.
1: Her yerde. Radyo Ülkü.